Günaydın Hamburg, günaydın dünya. Bizi dinleyen herkesin günü aydın olsun. Nasılsınız görüşmeyeli? 2 gün oldu gerçi. Ben sizleri özledim. Evet, birkaç sohbet yapıyoruz, bir şeyler konuşuyoruz Hamburg'dan, dünyadan. Böyle geçip gidiyor günler işte, ne yapacaksın? Şimdi bir parçayla girelim. Ne diyelim, madrigal seni dert etmeler diyoruz.

Aklımı başımdan aldı o peri, aman aman aman. Dedim sen de buldum halis.

Anadolu'nun bu öğretici türküleri hakikaten atasözleri gibi, deyimler gibi çok faydalı. Şimdi size iki kırık testiden bahsetmek istiyorum.

çatlak testi. Bir su taşıyıcısı iki büyük testiden birinin çatlak olduğunu ve yol boyunca suyun yarısını kaybettiğini fark eder. Çatlak testi üzülür. Ancak taşıyıcı ona şöyle der: yolun senin tarafındaki kenarına çiçek tokumları ektim. Sen su sızdırdığın için her gün o çiçekleri suladın ve yolun güzelliği senin sayende oldu. Hayatımızdaki eksiklikler olarak gördüğümüz şeyler aslında etrafımıza kattığımız değerlerin kaynağı olabilir. Eksikliklerimiz işe yarayan testis gibidir.

Evet, hızlanıyoruz. Tarkan diyoruz. Kuzu kuzu. Hareket. Bir çarşamba gününe hareket lazım.

Evet, şimdi eskilere gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Hakikaten güzel bir parça bana göre. Çok da güzel bir ses. İbrahim Tatlıses parçada çok kıymetli sevmek. Hakikaten ben o parçayı çok seviyorum. Sevmenin nasıl bir şey olduğunu İbrahim Tatlıses artık sözü kim yazdıysa müthiş. Ses de müthiş. Orta Doğu'nun en iyi sesi diyorum ben. Gülüyorlar ama öyle bir şey. Hadi bakalım sevmek.

Evet, evet. Şimdiki sıradaki parçayı herkes birine gönderiyor ama bu sefer ben kendi kızıma göndereyim, Cemile'me göndereyim. Cemile Nur'uma gönderiyorum bu parçayı Türkiye'den. Şimdi beni dinliyor Aydın Karacası'dan. Ne diyoruz Cemile? Senin için kumralım, kumralım diyoruz. Evet, Cemile'm için geliyor. Kumralım, yaşar. Hadi bakalım.

Evet, dinleyenlerimizden Mahmut Bey ne güzel bir mesaj göndermiş. Diyor ki, güneşli bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar Ali Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. İsmail Bey yine bizim iyi yayınlar diyor, günaydın diyor. Sevim Hanım yine günaydın olsun, gün aydın olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok güzel, bizleri bu mesajlarınız canlı ve diri tutuyor. Ayrıca Hakan şunu söylemiş, bir sorduğum soru vardı. Neydi soru? İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Sevmek şarkısının sözlerini Tahir Paker, müziği ise ünlü besteci Burhan Bayar yapmış. Evet, şimdi de bir parça gönderiyoruz. Kime gönderiyoruz? Türkiye'ye. Evet, Ajda Pekkan'dan Tanrı Misafiri, 75 yılların parçası bu. Sevgili eşim Neslihan'ıma gönderiyorum. Ajda Pekkan. Biz onunla çok tartıştık, Neslihan'la, star kimdir diye. Hani Türkiye'de bir star arasak kimdir diye. Oy çoğunluğuyla Ajda Pekkan'ı star olarak değerlendirdik. Tabii ki dünyada, hani dünya çapında olmasa da dünya, Türkiye için bence Ajda Pekkan star. Hadi bakalım, Tanrı Misafiri. 75'li yıllara gidiyoruz. Canlı diri bir kova burcudur Ajda Pekkan.

İsmail Bey ne diyor? Günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Nilüfer'den kim arar seni? Kim arar? Tüm herkese gelsin, iyi yayınlar. İsmail Bey. Teşekkür ederim İsmail Bey.

Evet, bu parçayı Ayla Hanım'a gönderiyoruz. Günaydınlar herkese, rica etsem Nebahat Çehre'den Büklüm Büklüm parçasını. İyi yayınlar Ali Bey diyor. Teşekkür ederim Ayla Hanım. Evet, sizin için geliyor ve tüm dinleyenleriniz için geliyor.

0: Hani büklüm büklüm boynunda. Hani para.
1: Eski parçalardaki sözler çok etkili. Yani müthiş yazmışlar. Demek ki o dönemler çok duygu yüklüymüş. Evet, biz Müslüm Gürses'ten ne diyelim ki, hangimiz sevmedik ki diyoruz. Ondan sonra bir hikaye anlatacağız.

Evet, evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Aydın'a gidiyoruz. Aydın'dan Karacasu'ya gidiyoruz. Muhtarıma gidiyoruz. Musa Aytaç yeğenim. Kendi yeğenim diye söylemiyorum. Gerçekten iyi bir muhtar. Arkadaşı sanayide beraber dinledikleri arkadaşları var. Evet, Türkiye'den dinliyorlar artık. Hüseyin Gümüş. Evet, Hüseyin Gümüş arkadaşına bir şarkı armağan ediyor. Liselim. Cengiz Kurtoğlu, buyurun. Karacasu'ya selam, sanayiye selam. Buradayım, Karacasu sanayisi.

Evet, harika sözleri var Duman. Çok güzel parça yapmış, sözleri de çok güzel. Evet, şimdi yine sözleri güzel olan, sesi güzel olan kime gidiyoruz? Candan Erçetin. Yalan diyor. Yalan. Evet, bir rüya gibi dünya hayatı bazen. Öyle de değil mi? Rüyanın içindeyken her şeyi gerçek zannederiz ama uyandığımız zaman şaşkın şaşkın rüyaymış deriz. Bugün 50 yaşına geldik, 40 yaşına geldik, 60. Ne zaman geldiniz o yaşa desem? Aa, dün gibi dersiniz, dün gibi.

Bende sırav iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Gövher illa mekan benim, könlü mekana sığmazam. Yani aslında insanın ruhu, çünkü bağlıdır Hak Teala'ya. Onun için bu ruh, eğer ruhun kendisine doğru baktığımız zaman, bu ruh için Hakk'a bağlıdır. Yani Adem'e üfürdüğü için. Onun için bu ruh birisi mekana ve zamana sığmaz.

Teala Kur'an'da buyuruyor ki biz istesek bir şey yer aldı. Yalnız deriz ki kun feyakun ve olur. Ol. Yani ol işareti onun yaratması için yeter. Erş ile ferşu kafunun bende bulundu cümle çünkü.

Bu parçayı önce kendime gönderiyorum. En sevdiğim parçadır. Sonra arkadaşlarımdan Hakan'a, Kader'e, Galip abiye, İsa'ya gönderiyorum. Sohbetlerimizde bu konuya çok değiniriz. Yani insanın hep tek bir yönünden bakıyoruz meseleye. Bilinçaltı dediğimiz meselesi de var. Beynin katmanları var. Bu katmanlarına girdiğimizde insanda bir cevher var. Ama hep et kemik bedenden baktığımız için belli bir zaman sıklasına gelir. Onu da şunu şöyle anlatayım, bir mevzu var. Stres denen bir mevzuyu anlatmak istiyorum bugün. Hani stresin bizde yaptığı yükler. Yani nasıl bir yükler yapmış bize stres, onları bir görelim. O stresten

Bir gün bir üniversitede profesör öğrencilerine şunu anlatır. Yani üstümüzdeki yüklerden bahsediyoruz ya. Bir bardakla, elindeki bardakla gelir, sınıfa girer. Bu bardağın ağırlığı nedir diye sorar. Herkes farklı tahminlerde bulunur. Profesör der ki, mutlak ağırlığı önemli değildir. Onu ne kadar süre tuttuğunuz önemlidir. Evet, o stresi kaç gün taşıdın? Önemli olan odur. Bir dakika tutarsanız hafif, saatlerce tutarsanız kolunuz felç olur. Stres de böyledir. Onu zihninizde ne kadar uzun süre taşırsanız sizi o kadar ağırlaştırır. Bardağı ara sıra yere bırakmayı bilin. Müthiş bir örnek. İşte o ağırlıklarla yaşamayalım. O stres bir zaman sonra depresyona dönebiliyor. Yani ben şuna benzetiyorum da, elektrik çarpması gibi. Düşün yani, bir küçük bir elektrik çarptı sizde. Hadi o kadar etkilemez ama sürekli çarptığında o enerji, o frekans insanı darma duman eder. Onun için her zaman söylediğimiz bir şiir vardı. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı, şu anı hoş geçir. Ömrü niye berbat edersin? Evet, konu andır.

Stresten sonra ne diyoruz? Paramparça diyoruz Teoman'la. Evet, bazen o benlik duvarlarını, hani benlik dağı diyorlar ya, işte bazen onu değiştirmek lazım. Yani hep ben demekten ziyade paramparça bana bazen onu hatırlatıyor. Bilmiyorum size neyi hatırlatıyor. Evet, Teoman paramparça.

Evet, sıradaki istek parçamız Sevim Hanım'dan geliyor ve bize şöyle seslenmiş, diyor ki yayın gümbür gümbür devam ediyor. Ne güzel. Ali Bey, acemilik yok olmuş. Evet, istek türküm Musa Eroğlu'ndan Mihriban. Evet, biraz Anadolu'ya gidelim.

Evet, aşka hudut çizilmez. Tabii aşkın çeşitli boyutları var. İnsan sevgisi var, Tanrı sevgisi, Allah sevgisi. Onun için gerçekten aşka hudut çizilmiyor. Yani orada bir metafor da yaptığını düşünüyorum ben. Bir metafor var. Evet, güzel parçalardan sonra ben Orhan Gencebay diyeyim. Evet, Orhan Gencebay, gözüm kesmiyor diyoruz.

Hep Arabik diyor arkadaşlar, aklılar. Evet, Tarkan'dan Kader Hay, Kader Hay. Tarkan'dan gül döktüm yollarına diyoruz. Kader Hay'ın sevdiklerine gitsin bu parça.

Evet, evet, evet. Yeni bir hikaye geliyor. Kabın kadar diye. Çok her şeyden şikayet eden bir derviş varmış. Ustasını her gün bir şeylerden şikayet ediyor. Ustası artık dayanamamış. Gel bakalım demiş, gel. Bir göl kenarına götürmüş onu. Bir kaşığın içine tuz koymuş. Biraz da su. İç bakalım şundan demiş. Evet, derviş içmiş tuzlu suyu. Nasıl demiş? Berbat demiş, berbat. Sonra ustası tuzu göle atmış. Sonra gölden bir kaşık su aldırmış. Nasıl demiş? Ya çok tatlı, çok güzel demiş. Kabın kadar, kabın, kabını genişlet demiş. Yani kabımızı genişletmemiz lazım. Her zaman öyle olmuyor söylendiği gibi. Onun için kuru şikayetler diyoruz bazen kendimiz, hepimiz yapıyoruz bunu. Bazen bu kabın kadar dediği, ustanın dediğini düşünmek lazım. Evet, Ebru Gündeş, ölümsüz.

0: söz aşk.
1: Evet, Sezen Aksu diyoruz. Adem olan anlar bizi. Ya da evet, Adem olmak lazım. Gerçekten yani insan olmak lazım. Hadi bakalım.

Evet, Mahmut Koçak Bey istekte bulundu. Ne diyor? Gözlerin, kahverengi gözlerin Muazzez Ersoy'dan çalarsanız sevinirim. Hemen geliyor. Evet. Mahmut Bey ve sevdikleri için.

Son bir istek parça geldi Nida Hanım'dan. Merhabalar, iyi yayınlar Ali Bey. Metropol ekibine istek şarkım Sezen Aksu'dan. Kiraz mevsimi çalar mısınız? Evet, teşekkür ederim diyor. Evet, hemen kiraz mevsimi geliyor son dakikalarda.

pazar günü görüşmek dileğiyle. Ben de diyorum ki kiraz mevsimi hep gelir. Şimdi de Hamburg'da kiraz mevsimi başladı. Valla gitmek lazım. Alteland'da var kirazlar. Ben geçen sene ve sene hep gidiyordum arkadaşlarımla. Kiraz mevsimi her zaman gelir. Bu seneyi de değerlendirmek lazım. Hoşça kalın diyorum. Pazar günü 9-11 görüşmek üzere. Türkiye 10-12. Sevgiyle kalın. Her şey o güzel gönlünüzce olsun.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. İki saatlik bir zaman diliminde sizlerle birlikte olduk. Dünya Çevre Günü bugün. Ne diyoruz? Çevremize sahip çıkalım. Çevreyi korumak ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya yaratmak için hepimize düşen sorumluluğu hatırlatmak önemlidir. Bu konuda farkındalık yaratmak ve harekete geçmek için birçok nedenimiz var. Öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Dünya bizim evimiz. Onu kirletmeyelim. Çevreyi korumak için geç değil, harekete geçelim. Doğayla uyumlu yaşayalım, geleceğe yatırım yapalım. Gezegenimizi koruyalım, geleceğimizi koruyalım. Dünya Çevre Günümüz, çevremizi koruyalım. Hep birlikte çevreyi sevelim, koruyun, yaşayın. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimiz harekete geçmemiz gerekiyor. Küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Sürdürülebilir bir tüketim çevre koruma için önemlidir değerli dinleyicilerimiz. Tekrar Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Pazar günü tekrar sizlerle birlikteyiz. O zamana dek kendinize iyi bakın. Tabii ki Radyo Metropol'de kalın diyoruz. Emel Sayın Vay Vay diyor.